kedite Saint François Col yaka won men gbengbeken saka son wo birab yen bukro baba pe mamin buka gbengbreke kayen gegega gibu no sia me ben kedite de me yenye won no bo giso yen gobe kun sosi sanda ben kedite mbiragia okume ben wa ye ote bamo barabi wo soro mo emi gun basoka interna yen gwei kun kosa yen ma san go kosero mbiragia sa yo be kan ipen gobe ye kosia saka sa kyo bibo bo no mbiragia Sanda yen kedi no gbika ka yen kedi no iruse yen gbika yero foto wera akru ka no ba iru kadra uno bu kedi ru ibnu mbira jama sa yen ka kedi no no ba ti ase girai yen ma yen gbika yero mi de foto wata ka no ba iru kadra uno bu yen ma san ke o saka ne bu mbira gya sanda kedi no gbika ye basoka sizi yen ma da kedi no je basoka seconde premier ka terminal mbira foto uno ate mo basoka interna yen gobi ma yero mi foto uno ate ru ka foto no bu yen ma gobi

0: waro so kanu pro yara tuni wa yo ko duna won ti mani ka duno me na wa tin so baba ko nu we ba ka wa ba won kanu ka seri ma ku mo kuson tro won ajian yo won ajian na fi ko e kuson nun kan e siero ba ka kuson so jenu kwa ba ka e won to mo somi bi ba won yen kan ga bi ba won wo bira pa ku won baraka di sa so yo ko manu afani ko
1: haleluya
0: Mais là, oui, mais ça, ça congé. Bah, mais c'est bâton, mais c'est un temps, ça, quoi, et non, car. À demain, oui, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,

0: Öyle şey var böyle ki. Ami ale kusam alu maru ila mani.
1: Allah.
0: Eh Allah.
1: Eh.
0: Moji da zanugo.
1: Jani mat.
0: Ayo.
1: Idan na jaru ji jobo.
0: Mhm. Jaru jobo eti ni nana.
1: Idan na alu mere.
0: Aha.
1: Ami alu mani.
0: Ayo.
1: Jani bo
0: da. Odi sanne wadi bedake. Mhm. Eli siga modo mendra to mandabe ano etti mera dolo sta butu goto gor modo bette de boy gol ko butu men chani o mimiti kare men jetti on sana sana sana ano etti na goro dolo sna wado kare nyadan here ale garo importe injene jandra wadi be rek mandra be